0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah Klasikleri.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine sıra dışı projelere imza atan ünlü yorumcuların rehberliğinde çalgıların içinden süzülen sessiz şarkıları hep birlikte keşfe çıkacağız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve programımıza odaklanalım. Bugünkü ilhamımızı violoncelci Borislav Strolov'in The Cello of My Heart adını taşıyan albümünden alıyoruz.

Rus cellist Borislav Strulev, piyanist Sergey Drezdin eşliğinde Caccini'nin Ave Maria'sını seslendirdi. Büyüyen şöhretiyle birçok farklı düzenlemesi yapılan bu hüzünlü aryayı cellodan dinlemek benzersiz bir deneyim. Mutlu olmamak elde değil. Ancak saf ve yalın melodili bu dokunaklı parçanın üzerindeki sır perdesi hala açılmış değil. Bestecinin kim olduğunu kimsenin gerçekten bilmediği Ave Maria ilk kez anonim bir şarkı olarak Rus gitarist ve besteci Vladimir Vavilov tarafından kaydedilmiş ve Vavilov'un bestesi olarak anılmaya başlamış.

Vladimir Vavilov'un ölümünden sonra Mark Shakin adlı bir orkçu Ave Maria'nın gitarcı Vavilov'u değil, 16. yüzyılda Floransa'da yaşayan besteci ve şarkıcı Caccini'ye ait olduğunu söylemiş ve parçayı ona atfetmiş. O günden sonra Ave Maria çeşitli müzisyenler tarafından Caccini bestesi olarak defalarca kayda alınmış ve müzik dünyasında Caccini'nin Ave Maria'sı olarak tanınmaya başlamış. Söylentilere göre bu böyle ama doğrusunu bilmiyoruz. Gerçek ne olursa olsun bildiğimiz tek şey Ave Maria'yı herkesin çok severek dinlediği. Strulev'in The Cello of My Heart albümünden bu kez Astor Piazzolla'nın basit ama son derece dokunaklı Ave Maria'sına kulak veriyoruz. Bakın nasıl çalıyor.

Müzik otoritelerinin zengin ve şarkı söyleyen bir tona sahip bu virtüöz cellist sanki bir cello ile doğmuş gibi çalıyor. Sözleriyle övdüğü cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Astor Piazzolla'nın Ave Maria'sını violonsel düzenlemesinden seslendirdi. 1994 yılından beri Amerika'da yaşayan Rus cellist, 1993 yılında Kennedy Center'da Amerika'daki ilk konserini verdiği günden bu yana dünyanın en prestijli sahnelerinde izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Çok yönlü kişiliğiyle de bir Rönesans adamı olarak da adlandırılan Strulev, klasik violonsel repertuarının neredeyse tümünü icra etmiş ve dünyanın dört bir yanını dolaşmış. Klasik ve çağdaş müzikten caz ve crossover'a kadar tür yelpazesini genişletmeye devam eden Strulev, yeni müzik biçimlerini keşfetmeye ve benzersiz yaratıcı deneylere son derece açık bir müzikçi. Kulağımız şimdi Strulev'in Rus Paparotnik Orkestrası'yla Cello Tango adını verdiği cesur doğaçlamalarla dolu albümünden seçtiğimiz One isimli tangoda.

Cellist Borislav Strulev, Cello Tango adlı albümünden Paparotnik Orkestrası ile birlikte orkestranın akordiyoncusu Alexander Backhaus'un Van isimli tangosunu seslendirdi. Adeta ses deneyleri yapan Paparotnik Orkestrası'nın adının da anlamı bir hayli ilginç. Paparotnik Türkçe'de erelti otu anlamına geliyor. Paparotnik üyeleri dünyanın en eski otlarından biri olarak bilinen bu mistik erelti otunun felsefesini kendi felsefeleriyle son derece örtüştüğünü düşünüyor. Cellist Borislav Strulev'in ve Paparotnik'in cesur doğaçlamalarla dolu ortak projeleri Cello Tango'dan Tango del Rio'yu dinliyoruz şimdi.

Cello Tango albümünden Tango del Rio'yu dinledik. Sırada değişken yaratıcılığa sahip stiliyle yepyeni bir tür yaratan Yanoşka Ensemble var. Ünlü topluluk, Vivaldi'ye olan derin saygılarını sundukları Vivaldi 4 Mevsim adını taşıyan albümlerinden Yaz Konçertosu'nu seslendirecek bizlere. Yanoşka topluluğu, modern bir ifade kazandırdıkları Vivaldi'nin konçertosunu gerçek bir orkestra ihtişamıyla çalıyor.

Yanoşka topluluğu Vivaldi'nin hem beste tekniğindeki üstün ustalığını hem de müzikal fikir zenginliğini sergiledikleri Vivaldi 4 Mevsim albümünden Yaz Konçertosunu seslendirdi. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Yanoşka Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip. Topluluk 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açmıştı. Albümde klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yanoşka, Beatles'ın en iyi hitlerini de onlara bir övgü olarak Yanoşka tarzında düzenlemiş. 4 üyeli topluluğun kontrbasçısı Julius Darvas bu düzenlemeleri şu sözlerle açıklıyor: "Kendimizi Beatles'la karşılaştırmak istemiyoruz ama tıpkı Beatles'ın pop müzikte yaptığı gibi klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz."

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türlerin dinleyicilerine de ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Yanoşka Ensemble'ın Beatles'ın kalbine ve ruhuna odaklandığı bu özgün yorumundan sonra Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyoruz ve bu programımıza ilham veren Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine bir doğaçlama dinliyoruz. Saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsiger eşliğinde seslendiriyor bu doğaçlamayı.

Olağanüstü melodisiyle dinleyicileri büyülemeye devam eden Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine doğaçlamayı saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsicker'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta çok uzaklardan yazıp istek bildiren bir dostu düşünerek tüm programı isteklere ayırdım. Saat kurup kalkıyormuş programı dinlemek için. Ne diyeyim? İnsan duygulanıyor, minnettarım. Daha evvel de size dinlettiğim bu istekleri bu sefer kendi seçtiğim oyunculardan dinleteceğim. Böylece tek bir yoruma bağlı kalmamış oluruz. İlk olarak İngiltere'ye gidiyoruz. Yakın zamanda eserlerini çaldığım ve dinleyip çok beğendiğini yazan dinleyicimiz için bir kez daha Delius'un başka eserlerine örnekler dinliyoruz. Hep derim, her ülkenin kendi tınısı vardır. İngilizlerin de kendilerine özgü bir müzikleri var. Bestecisini bilmeseniz de algılayabileceğiniz, bu İngiliz diyebileceğiniz, hafif gizemli, doğayı çağrıştıran, hoş bir salınımı olan bir tarz. Avrupa klasiklerine benzemez, farklı bir dünyaya anlatır. Bugün eserlerini dinleyeceğimiz İngiliz bestecimiz Frederick Delius, 1862-1934 yılları arasında yaşamış Alman asıllı İngiliz. Postromantik dönem tipi eserler veren bir besteci. Leipzig'te Edward Grieg ile tanışmış. Onun müziğini tanıması kendi müziğinde derin etkiler yaratmıştır. Bugünkü ilk eserimiz North Country Sketches adlı eser. Bize öyle güzel anlatacak ki sonbaharı, ardından bir kış manzarasını ve baharın gelişini. Eser duyguları yansıtmada kendi içinde birbirini takip eden dört ayrı şiir gibi. Charles Mackerras, Welsh National Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

Charles Mackenas çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir şef. Seslendirdiği eserlerin ruhundaki güç ve gizemi rahatlıkla aktarıp anlaşılmasını sağlamasıyla çok sevilmiş bir müzisyendir. Delius, insan sesi içinde yazdığı şarkılar ve eserlerle tanınan bir besteci. Hünyalı, hafif puslu ancak duygu yüklü eserler bunlar. Üç tane ayrı eser var. Peş peşe dinliyoruz. Louis Halsey ve şarkıcıların seslendiriyor.

Eserler nasıl da hissettiriyor Avrupa'da olmadığınızı. Belki adada olmak böyle bir şeydir. Son eserimizin şefi gene Charles Maqueras. Delius bu sefer bizi tepelerin ardındaki uzak bir yere götürecek. Nereye gideceğiniz ise gene size bağlı. Nefeslilerin buğulu sesini takip edin derim ben. Çok mistik bir yansıması var. Özü sevgi ve doğa olan eserler insanı hep yüreğinden kavrar. Zira insan o müziğin içinde kendini bulur. O nedenle hüzünlü bile olsa güzeldir. Genelde kendini yalnız hisseden insanın kendinle buluştuğu anlardır bunlar. Dinliyoruz efendim.

Dünya müzikseverlerinin çoğunluğunun tercihi tenor seslerden yana olmuş. Aynı enstrümanlarda keman ve violonsel gibi. Ve bu sayede unutulmaz sesler yayılmış dünyaya. Tenorlar deyince 1924 doğumlu İtalyan Carlo Bergonzi'yi isteyen dinleyicimize dinletmeden geçemeyeceğim. Nasıl bir romantik İtalyan tınısı. Sesinden aşık olursunuz, öyle güzeldir. Tüm İtalyan operalarında nefis yorumlar çıkarmış. Dinleyin bakın, etkisi saracak size. Tosca'dan Recondita Armonia, La Bohème'den Keceli Damanina ve La Gioconda'dan Cielo en var. Dinliyoruz efendim.

Aklıma kazınan bir başka tenor da Mario del Monaco diyen bir dinleyicimiz için de aryalarımız var. Del Monaco, 1915 doğumlu bir İtalyan. Sesi çok güçlü, parlak ve dramatik yansırdı. Üstelik çok yakışıklı olması nedeniyle kadınları salona toplardı. Benim için ise sesindeki duygu yansıması ve zorlanmadan söylemesi çok özeldi. Talihin Kudreti operasından La Vita è un Inferno, Lavalli operasından O come furon lunghi, André Chénier operasından ise Come un bel di Maggio. Dinliyoruz efendim.

Birazdan bir Mozart konçerto dinleyeceğiz. Yorumlayan piyanistin besteciyi bize sunuşunun nedenle farklı olduğunu duyacağız. İşte bu nedenledir ki dinlediğini duymayı çok önemserim. Küçüklüğümden beri bir müzik parçasının bende ne duygular uyandırdığına hep kafa patlattım. Müziğin içinde keşfettiğim olgu ve duygular hep şaşırttı beni, hatta bazen silkeledi. Ama bir o kadar da besledi. Bunları hep bir yere yazdım. Bu tıpkı baktığını görmek gibi bir olaydır. Bunu sağladığınızda insan artık müziği hiçbir zaman yüzeysel dinleyemiyor. Temayı süsleyen diğer melodilere de odaklanabiliyor ve böylece bütünü oluşturan tüm detayların tadına varabiliyor. Aynı eseri farklı icracılardan dinlediğinde ise aradaki farkı yakalayabiliyor. Eserini dinleyeceğimiz besteci adil olmayı, paylaşımı, yaşamın içinde sevincime ve üzüntüme hak ettiğinden daha fazla önem vermemeyi öğrendiğim Mozart. Cıvıl cıvıl, özü sözü bir, lafını sakınmayan ama bir o kadar da duygusal ve narin. 20. Piyano Konçertosu'nu çok sevdiğini yazan bir dinleyicimiz için çalacağız. Bestecinin müzisyen olgunluğunun doruğuna yaklaştığı dönemin bestelerinden, re minör tonda, Mozart'ın az kullandığı bir ton. Biraz hüzünlü, hatta karamsar. Bestecinin karanlık yüzü gibi. Don Giovanni'ye hazırlık dönemi. Mozart karanlık duyguları aksettirmek istediğinde re minör tonu kullanmış. Requiem'de de böyle. Fırtınalı, çatışmalı ama gene de çok zarif, incelikli bir konçerto. Köhe sayısı 466. 1785'te bestecinin kendi çalıp yönettiği bir konserde dinleyiciyle buluşmuş. Babasının dediğine göre konsere kadar rondo bölümü kağıtlara ya da notalara dökülmemiş. Son anda kopyadan çalınmış. Kağıtların notaları, mürekkepleri kurumamış filan. Her şeyi kafasının içinde yaşayan Mozart için pek yadırganacak bir özellik değil. Eseri seslendirecek olan piyanist Mitsuko Uchida, piyanistin abartısız, yalın, müziğin önüne geçmeyen bir tarzda çaldığı Mozart konçertoları pek güzeldir. Hem tane tane hem birbirine bağlıdır, piyanoya narin bir varlık gibi yaklaşır. Su gibidir, sanki bir tülün ardından sesleniyor gibi gizemlidir. Tutkulu, adanmış, derin bir Mozart anlayışı var. İnsan etkileniyor. Mesela bir konçerto olmasına karşın tüm enstrümanların hepsinin çok net duyulabildiği bir film seyreder gibi olursunuz. Bir bakarsınız tema ondadır, bir bakarsınız sözü yanındakine bırakmıştır. Aslında Mozart'ın yaşamın gerçekleriyle atışmaları diye tanımladığım bu besteleri dinlemek çok değerli. Uchida'ya Jeffrey Tate yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Şöyle bir düşündüğümüzde müzik aslında insanın yüreğindeki coşkulu kıpırtıların, kabına sığamamaların, tezatların, uyumların, isyanların, teslimiyetin dışa vurumudur. Son parçamızda içindeki neşeyi müziğine çok iyi taşımış Mozart'tan geliyor. Evet, Kathleen Battle'ın sesinden Un moto di gioia. Dinlerken içinizin aydınlandığını, rahatladığınızı, kopup gittiğinizi düşünürsünüz. Dinliyoruz efendim.

0: Bursan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka notaların dilinde buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Borsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Divertimento.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, piyano transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichterliebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichterliebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterliebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kursan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Ağustos ayında Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Soruyu tekrar ediyorum. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Thank you very much. C'est la vie. Thank you. Merci beaucoup.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Bugün Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün programımızın ilk bestecisi verimli, üretken, cıvıl cıvıl, hareketli ve salınımlı müziğiyle Vivaldi. Ancak ben bugün sizi şaşırtacak ve onun dini bir eserini dinleteceğim. Eserimiz 610B sayılı Magnificat. 8 bölümden oluşuyor. Hiç karamsar değil, gayet aydınlık bir eser. Sesler de öyle. Abartısız ve net bir anlatımı var. Magnificat dini bir şiir ve müzik türü. Vivaldi öyle güzel ve sade işlemiş ki anlamı kuvvetlenmiş. Her notasında imzası var bestecinin. Barok müzik uzmanı, Kanadalı kemancı ve orkestra şefi Jean Lamo ve Tafel Müzik Barok Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Vivaldi'nin güzel müziği bizi Mozart'a taşıyor ve nefis bir sonata ulaştırıyor. Her anlamda yaşamı anlatan, çok zeki, kimsenin görmediğini görebilmiş, tüm yaşamı, insan olgusunu, davranış biçimi ve kurallarını enstrümanlara yayıp bize sunmuş bir deha. Dinleyeceğimiz eser Do majör, köhen sayısı 521, iki piyano için sonat. Su gibi berrak, sade, akıcı, sohbeti tatlı, soru cevap şeklinde gelişen güzel bir eser. Birlikte yürüyen iki piyano, dört elde dört ayrı kişilik anlatan melodiler, ilk ve son bölümdeki dışa vuran yaşam sevinci, ikinci bölümdeki bestecinin yüreğini açması diye tanımladığım duygu yüklü bölüm ısıtıyor insanın içini. Diyorsunuz ki yaşamın içinde herkesin sevilecek bir yanı var. Seslendirecek piyanistlerimiz Mozart anlayış ve yansıtışlarını çok etkileyici bulduğum değerlilerimiz Güher ve Süher Pekiner kardeşler. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz güçlü, etkileyici, tutkulu ve sıcacık müziğiyle Beethoven. Dinleyeceğimiz eser bir numaralı senfoni. İncelikli, şık bir senfonidir. Dengeli, hırçın değil, müzik otoritelerine göre oldukça yenilikçi uygulamaları olan bir senfoni. İnsan yapısı yeniliğe çok açık olmadığından kolay kabul edemediği yeni yazılımı tenkit etmiş. Birkaç örnek vereyim. Bazıları çok nefesli enstrüman kullandığı gerekçesiyle orkestrayı askeri bandoya döndürmüş demiş. Leipzig'te bir eleştirmen genç bir zübbenin utanmazlığı diye yermiş. Ancak sonuca bakıldığında eser ilgi görmüş. Bestecilerin yaklaşık 10-15 dakikada biten orkestra eserlerinin tanımlaması için kullanılan senfoni tabiri Beethoven ile büyük boyutlara ulaşmış. Süresi uzamış, dev boyutta eserlere dönüşmüş. Eseri yorumlayan şef ise değerli Claudio Abbado. Berlin Filarmoni'yi yönetecek. Orkestralar her yeni şefle tınılarına bir başka ayrıntı katarlar. Abbado, benim orkestra elemanlarımdan bir ayrıcalığım yok, birlikte çalışıyor, birlikte çalıyoruz diyecek kadar alçak gönüllü, rafine yorumlarıyla öne çıkan bir müzisyendi. İtalyan zarafetini, inceliğini her yorumunda gözlemleyebileceğiniz bir değerlimiz. Dinliyoruz efendim.

Beethoven'ın ardından Beethoven ve onun senfonilerine hayran Bruckner var. Eserimiz ise Bruckner'in 1. senfonisi. 9 senfonisi ile bu müzik formuna Ludwig van Beethoven sonrası dönemde en çok yenilik katmış bestecilerden biridir. Döneminde Brahms-Wagner kutuplaşmasının yaratıcılarından Eduard Hanslick tarafından amansızca eleştirilmiş. Ta ki genç orkestra şefi Nikisch, Wagner'in ölümü münasebetiyle yazılan Adagio'yu ihtiva eden 7. senfonisini Leipzig'te çaldırana kadar müzik dünyası resmen şaşmış kalmış müziğin güzelliğine. O günden sonra Bruckner ciddiye alınmaya başlanmış, ancak esas olarak 20. yüzyıl onun değerini tam manasıyla idrak edilmesini sağlamış. Ben onun senfonilerindeki bakır nefeslileri kullanışına bayılırım. Zira eseri derinleştirir bakır nefesliler. Bruckner'in eserleri uçsuz bucaksız kainatı yansıtır gibidir. Bir başka deyişle tanrısal bir müziği var. Kimine göre uzun ve sıkıcı, kimine göre derin ve soluklu diye nitelendirilir. Eserlerinde çok tekrar olduğu söylenerek tenkit edilir. Ancak bu nitelik bestecinin organistlik kariyerinin ve sayılarla olan takıntısının müziğe yansımasıdır. Bir temayı tonunu değiştirerek sürekli tırmandırır, sanırsınız ki hiç bitmeyecek. Bruckner kendi kapalı dünyası içinde bu tekrarlar aracılığıyla Tanrı'ya uzanmış bir bestecidir. Bruckner her ne kadar Wagner'e içten yakınlık duyduysa da tamamen kendisine mahsus güçlü bir yansıması vardır. Zira onun orkestrasının dili ve tekniği bambaşka bir temelden, yani org'dan doğmuştur. Bir başka deyişle müzik onun ibadetidir. Bruckner'in öyle kendine has ve kapalı bir alemi vardır ki bazen ona ulaşamayacağınızı düşünürsünüz. Zira o dış dünyanın gürültüleriyle hiç bağdaşmayan, kendine has bir alemde yaşamış ve bestelerini yapmış. Besteci 1. senfoniyi 40'lı yaşlarındayken Wagner'in müziğiyle tanıştığı dönemde bestelemeye başlamış. Wagner'in müziği ona ilham vermiş ve bestecinin Wagner'i taklit etmek yerine kendisi olmasına, kendi özgün müziğine yazmasına neden olmuştur. Şımarık Kız diye ad taktığı eseri 16 ayda tamamlamış. Seneler sonra ilk dönem eserleri üzerinde tekrar düzeltmeler yapmaya başladığında 1. senfonide bundan nasibini almış. Uzun süre bu yeni form çalınmış ise de şimdiki şefler onun Linz'de çalınmış ilk halini tercih eder olmuşlar. Biz de bugün Linzer formatını dinleyeceğiz. Bu senfoni Bruckner'in diğer senfonilerinden biraz daha farklı. Sessiz başlayan senfonilerine nazaran güçlü bir giriş ile etrafı sarsan bir yapısı var. Adagio bölümü onun derin iç dünyasına bir göz atmamızı sağlıyor. Scherzolar Bruckner'in simgesi olmuş zaten. Kendine özgü dinamik kurgu ve ritmik akışı ile öne çıkar. Son bölüm ise güçlü, farklı, dinamik ve gelgitler içinde yansıyarak biter. Efsane şeflerden Eugen Jochum, Dresden Staatskapelle'yi yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Her besteci yaptığı müziğin içinde kendi yaşanmışlığından yola çıkarak bize bir konuda bilgi veriyor. Bilgi illa da konuşarak verilmiyor, duygu yoluyla, davranış ve beden diliyle de bilgi verebiliyorsunuz etrafınıza. Siz bugünkü bestecilerden, örneğin Vivaldi, Mozart, Beethoven ve Bruckner dinlerken neler öğrenirsiniz? İçinizdeki hangi duyguyu tetikler bu besteciler? O sizinle besteci arasında olandır. Ben müziğin içindeki bu kişiselliği çok seviyorum işte. Bursa Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni bir programda başka ezgilerde buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Yorumcusu köşesinde anıyoruz.